Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: I took the supermarket flyers from the windowsill. I threw the day old tea from the cup.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

TT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik.

yaşadıkça hep güçlendik bundan eminim. Çok yara aldık, hep sarıldık, hep

0: ya da bir giden. Bize uyar her şey, hallederiz biz.
1: Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık

giderken kalbim sende dursun. Bana unutmayı anlat severken.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

bana biri tutsun. Dalıyorum dibi beni yutsun diye. Çabalıyorum ama çok zorsun. Yanıyorum bu kız benim olsun diye. Düşüyorum ona biri tutsun.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden MOBİ'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi, onu da birlikte yaparız.

0: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
0: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Candyman, you're all done. Candyman. Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden MOBİ'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi, onu da birlikte yaparız.

0: Reklam. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler.

0: Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: getting it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
0: Reklam. Kamu spotu.
4: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
5: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
6: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
7: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: reklam.
1: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. I'm losing my self control.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

acılı bir bakış yerleşirse eğer kirpiğin ucundan göz bebeğine. Her şeyin bedeli var güzelliğin.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

I know it's not good. A bullet in a barrel. I'm a big bad gun, bad gun, bad gun. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: both.
1: Reklam. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel. Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam. Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de. Reklam. Kamu spotu.
1: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
2: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
3: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
0: Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
1: bak televizyon hazır.
2: Hep bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: öncelikli yayın.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg GT Radyo. How much do you care? How much do you

0: me?
1: No, for real. On a scale of 1 to 10.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT

geçmem, umrumda değil yaşamam.

Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: Yani şimdi hiç arızan yok mu?
1: Olmaz olur mu canım? Başlasam bitiremeyiz.
0: Çünkü ben dedim ki korkuyorum senden dedim vallahi onu. Acaba dedim neden korkuyorum?
1: Bilmiyorum ya benden bebekler falan korkuyor. Aha, haklı olarak tabii. Yani sakallı makallı diye muhtemelen o sebepledir. Şaşırdım sen öyle deyince.
0: Vallahi bilmiyorum dedim ama arıza ne olabilir? Şimdi bakınca da melek gibi adam.
1: Ay yok canım estağfurullah teşekkür ederim. Yani var ziyadesiyle var arızam nereden başlasam bilemedim.
0: Ters misin mesela?
1: Yok yok değilimdir. Uyumlanmaya çalışırım.
0: Şey kolay, uyumlu.
1: Uzlaşmacıyımdır tatlı. Diyeyim hani. Evet bilmiyorum ben. Aha. Teşekkür ederim tatlı diyenler vardır.
0: Mütevazı.
1: Yani.
0: Mesela gibiden sonra havaya girmedin mi? O neydi ya?
1: Çok güzeldi. Öyle güzel olarak da kalacak işte güzel bir anı olarak. Hani onu sürdürmeye, etkisini taşımaya falan. Hani havaya girmek derken sanırım onu kastetmiştim.
0: Ama gibi çok absürttü ya her şeyle böyle saçma hani şeydi. İnsan ne yaşadığını bilmez mi? Biz bugün bakıyoruz. Aa kaç yaşında acaba falan. Ne dedim o kadar genç duruyor dedim. O yaşta olamaz dedim. Söylemiyorum şu anda yaşı. Bakarken hemen böyle Hande'ye. İnsan ne yaşadığını bilmez mi dedik o noktada tam olarak.
1: Bilir.
0: Bilir
1: ama ifade etmemeyi tercih edebilir.
0: Bu kadar yılda neler yaşandı?
1: Çok şey yaşandı yani. Geçen gün onu konuşuyorduk hatta başlayalı bu işe. Hı-hı.
0: Kaç yıl olmuş?
1: 30 yıla yakın yani ne?
0: 97'de
1: çocuk yani,
0: galiba. Çocuk işçi.
1: Hani işte ilk tiyatroya adım atışım oldu. Antalya'da 14, tiyatro 15. atölyesi işte. Şimdiki hı-hı. Cihangir Atölye sahnesi oradaydı. Öyle bayağı olmuş yani düşününce.
0: 14-15 yaştan çocuk 15. işçi olarak ne yaptın orada? Böyle sandalye getir, şuranın tozunu al öyle mi başladı her şey?
1: Yani gibi aslında hani ben provaları seyretmeye gidiyordum işte. Orada lise okuyordum, onlar da tiyatro yapıyordu. Hoşuma gidiyordu gidip görmek. Gittikçe ezberlediğimi fark ettim. Hani her provayı seyrediyorum. Bazen anahtarımı unutuyordum işte. Gidiyorum provayı da bölemediğim için salonun bir kenarından seyrediyordum. Böyle gayri ihtiyari birisi ezberini unuttuğunda sufle falan vermeye başladım. Aa işte ezberliyor çocuk falan dediler onlar da. Hoşuma gidiyordu. Kuklalı bir oyun oynuyorlardı hı-hı. o zaman da. Bütün bir kukla yani böyle posttan işte şey maskeli falan. Güzel büyülü bir dünyaydı falan. Sonra bir şekilde gele gide bulaştım ben de hani öğrenci olayım dedim. Hı-hı. Tiyatro dersleri almaya başladım. İşte diksiyon, miksiyon, klasik işte dans dersleri falan. Üniversite zamanı gelince de dedim hani okuyayım üniversitesini. Hı-hı. İşte şey de var ya hani askerlik meselesi hmm. hani gitmezseniz uzun gidiyorsunuz falan. Öyle hayatıma öyle girdi. Hani şey değil bu çocukluk şeyi var tiyatroya bayılıyorum falan olmadı. Elbette çok seviyorum, çok kıymetli buluyorum. Ama böyle hep arzuladığım ve ulaştığım bir hedef değildi benim için. Yani koşullar onu gerektirdi öyle oldu gibi.
0: Neydi o zaman hedef? Var mıydı bir hedef?
1: Hiç yoktu hedef. İşte belki bir İngilizce. Hmm. Yani derslerimin içinde İngilizce çok iyiydi ve sevdiğim tek dersimdi. Belki işte ne bileyim İngiliz edebiyatı okurum, İngilizce öğretmeni olabilirim falan diyordum. Ben çok kısıtlı görüyordum çünkü ben de olası kariyerimi ileride. Çok fazla ilgim yoktu çünkü teknik alanlara bilhassa yani sözel öğrencisiydim ben. Öyle yani bir İngilizce edebiyatı falan okusam da bir şekilde belki yine bulaşırdım yani. Hani o yukarıdaki abla kardeş ilişkisi falan sebebiyle hani Shakespeare yine bir tiyatroya gidişim olurdu diye düşünüyorum.
0: Shakespeare'yen İngilizce ile. Şey peki bu kadar hani hayali yokmuş ve İngilizce tamam önümdeki bu önündekiyle yetiniyormuş gibi görünüp bu kadar yaratıcı olmak bu çıkan bir şey mi? Yani bu sonradan çıkan bir şey mi? Yaptıkça çıkan bir şey mi?
1: Bilmiyorum ki ya muhtemelen öyledir. Hani varsayılan olarak çünkü hı-hı. yani bir özü vardır elbette insanda ama bu arada hani çok teşekkür ederim ben kendimi yaratıcı bir diye tanımlamam bu arada.
0: Biz dışarıdan değil mi çok yükseğiz sana karşı hepimiz ekip olarak.
1: Çok
0: yani çok seviyoruz, çok hayranız. Bu arada bunu da söyleyeyim çok hayranız.
1: Estağfurullah.
0: Böyle ay geliyor falan olduk. Önce daha evvel davet etmiştik stüdyo imkanlarından bir sorun olmuştu teknik olarak. Ondan sonra aa geliyor yaşasın bizi kırmadı dedik falan. Öyle yüksek yüksek bekledik.
1: Ben çok teşekkür ederim davetiniz yani... için ayrıca. Yani muhtemelen de o çocukken hı-hı. bir özü vardır falan düşünüyorum. Hani bende hani yaratıcı olduğum bir alan var mı diye. Tiyatro oyunu falan yazıyorum ben de burada. Hani bir yazarlık tarafım, ilgim falan var. Eskiden de küçük küçük yazardım ama biraz donanımla falan doğru orantılı ya bunlar. Nasıl yaşadığınızla ilgili. Hani evde oturup sürekli tüketimle geçen bir hı-hı. ömür muhtemelen onu köreltir. Ama ne bileyim okuyarak işte donanım kazanarak, öğrenerek, merak ederek herhalde orayı daha da keskinleştiriyordur insan.
0: Ama şöyle
1: oldukça.
0: Bir... tarafın var yani bilmiyorum değişti mi bu son birkaç yılda. Sen diyalog yazmada çok iyi. Yani ama mesela bir öyküyü kaleme almak, kurguyu oraya oturtmaktan ziyade diyaloglar daha iyi değil mi sende
1: evet,
0: o
1: yani
0: akması?
1: Daha kolay geliyor bana diyeyim. Daha çok becerebiliyorum onu diğerindense.
0: Aslında bu da çok kişinin çuvalladığı bir yer değil mi? Çok ilginç. Ya sinemada.
1: İşte bir yerden alıp bir yerden veriyor. Biraz onun gibi yani.
0: Yani aslında çok kişinin çuvalladığı bir yer. Hani o çok daha profesyonellik gerektiriyormuş gibi.
1: Yok hani profesyonellik değil de o başka bir refleks, başka bir içsel yaşantı gerektiriyor herhalde. Bilmiyorum bana çok kolay, yani kibirle söylemiyorum bunu. Diğerini yapamıyorum sonuçta, öyle bir gerçek de var. Onun kadar iyi yapamıyorum ya da. Ne bileyim, belki çok fazla okumaktan, işte o meseleyle ilgilenmekten falan, ne bileyim, böyle bir birikim, manevi birikimi oluyordur insanın fark etmeden. Çok fazla tiyatro oyunu falan, çünkü tiyatroya bulaşmadan önce de okumuştum. Kitaplık çünkü bunlarla doluydu. Merak da ediyordum işte, hani adını da duydum, Shakespeare, işte ne bileyim, Çehov falan gibi. Onları alıp alıp okuyordum. Çok fazla okudum. Belki hani işte tiyatro oyunu demek sürekli diyalog demek ya zaten aslında bir anlamda. Belki onun olumlu etkisi var.
0: İlk okuduğun tiyatro oyununu hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum ya, çok güzel. Godoy'u beklerken.
0: İlk
1: çok şaşkınlık verici bir şeydi yani.
0: Hem de Beckett, yani damardan.
1: Evet, yani şey, absürt tiyatronun manifestosu gibi. Bayağı 14 yaşında bir çocuğum zaten. Kara cahilim, hiçbir şeyden haberim yok. Onun üstüne Romeo ve Juliet'i okumuştum.
0: Tabii o daha öngörülebilir gidiyor yani.
1: Ama şey de güzel olmuştu yani. Bu nasıl bir skala böyle gidiyor? Hani bu tiyatro ne kadar zengin bir alan. Ne kadar çok yazar var düşününce şimdiye kadar.
0: O yaşta onu mu düşündün ya? Bu zengin bir alan diye.
1: Tabii.
0: Çok
1: yani,
0: ne güzel.
1: Yani
0: güzel.
1: Zengin bulduğum çok fazla başka bir şey de yoktu ki işte, dediğim gibi yani. Ne bileyim, böyle çok dolu güzel bir hayat geçirmiyordum o anlamda. Yani derslere ilgim yoktu. Pek çok şey, yaratıcı pek bir alana ilgim yoktu. Hani yazıp çizmeye çalışıyordum ama donanımım yoktu. Yani ne bileyim, hiç roman okumadan roman yazamayız ya. Neredeyse bir anlamda, hani bilmek gerek biraz. O anlamda eksiklerim vardı. Tiyatro çok iyi denk geldi.
0: Peki okurken şimdi çocuk Kıvancı hayal ediyorum. Oturuyor, oyun okuyor. Evde var çünkü işte ablasının, eniştesinin var böyle. Onları okuyor boş vakitlerinde. O dünyaya dalıyor. Peki onunla, oradaki karakterlerden birini kendine ben buyum diyor mu?
1: Demiyordum ama yani... Nasıl cevap vereyim? Hani okurken gayri ihtiyari biriyle özdeşleşiyorsunuz ya da işte varsa minik minik içinizden bir şey, kendinizi oynarken hayal ediyorsunuz. Hamlet'i okurken mesela, onu hep duyduğumuz için işte Hamlet ölümsüz eser, Shakespeare olmak ya da olmamak falan, o hani çok özel bir yerde ya. Hamlet'i okurken hep böyle kendimi hayal etmiştim.
0: Hamlet olarak
1: ama şeyi, Hamlet'in Danimarka prensi olduğu gerçeği de vardı ya, hani ulan ben kapkarayım, ben nasıl Hamlet olacağım diye dedim.
0: Ama burada da gerçekçi. Hamlet ama gerçekçi.
1: Evet, ama işte bak ya, tiyatro cahili işte, hani tiyatroda bunun mümkün olabileceğini düşünmüyor daha o zaman.
0: Ama ne yapsın oradaki o çocuk aklıyla.
1: Ya bir süre sonra oyunculuk okurken üniversitede falan da genelde ben oynasam nasıl oynardım refleksiyle bakıyorsunuz hep. Şimdi ama tam tersi, daha yazar gibi bakıyorum okuduklarıma mesela.
0: Aradaki fark ne?

0: Yani yazar gibi bakınca ne kaçırılmıyor? O oyuncu gibi bakınca ya da işte ben oynasam nasıl olur diye bakınca.
1: Yani ben aslında yazar gibi bakıyorum derken amatör bir yazar diyeyim. Yani kendimi geliştirmek adına bakıyorum. Hani buradan ne alabilirim, ne düzgün yapılmış, daha önce okuduğum neye benziyor falan gibi. Oyuncu olarak baktığınızda daha çok işte oynayacağınız role odaklanıyorsunuz. Seyrederken de mesela bir filmi atıyorum Al Pacino işte bir rolü oynuyorsa herkes ben nasıl oynarım diye bakıyor. Ama istemeden biraz da ben buradan ne öğrenebilirim diye bakıyor ya. Ama bir yönetmen başka türlü bakıyor. Hangi planla başlatmış sahneyi, burada ne yapmış, ışık nasıl falan gibi. İşte tiyatro oyunu okurken hep kendinizi sahnede hayal ediyorsunuz. Yani ben de öyle çalışıyordum. Ama bir sürü şeyi kaçırmış oluyorsunuz o role çok odaklandığınız için. Yani sadece onun gözüyle yani... Nasıl diyeyim, yanlış bir şey de değil, mesleki açıdan doğru elbette ama hani bir sürü şeyi kaçırıyor oluyorsunuz bir şeye odaklanınca. De hem yazar gibi hem oyuncu gibi hem yönetmen gibi hem kostüm tasarımcısı gibi bakmaya çalışıyorum ben okurken her şeye.
0: Sanat yani tekrar gibi. Okuyorum.
1: Evet, bir de bilmiyorum işte hani onlar nasıl okur diye. O gözle bir bakayım diyorum hani nasıl olabilir bunun kostümü acaba falan. Bu başka bir şeye itiyor, atıyorum 16. yüzyılda nasılmışa götürüyor. Onunla ilgili bir iki bilgi edinmek istiyorsunuz falan, o anlamda güzel bir dünya işte.
0: Oradan oraya giderek değil mi? Böyle atlaya.
1: Evet. Bir anda çok ilginizi çeken bir şey olduğunu fark ediyorsunuz işte. Ne bileyim Tanzimat dönemi tiyatrosu falan benim için çok öyle olmuş. Hani okulda da dersi var elbette, bir anda çıkmadı karşıma ama onunla çok ilgilendim ve yazdığım işte mesela iki tane oyun o dönemde geçiyor. Bir uyarlamam var, İtalyan oyunu bu, Venedik'te geçen 17. yüzyılda. 18. yüzyılda. Onu da o döneme uyarladım mesela. İki Efendi'nin Uşadi'yi yıllardır oynuyor bizim çocuklar. Hı hı. Nedense o döneme diline falan acayip bir ilgim var.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
9: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
0: Diğer taraftan yazarlık var, ortaya bir şey çıkarma. Öbür
1: ya
0: tarafta...
1: Çok naçiz şeyler ama hani bir kendimi ben yazar diye falan tanıtmıyorum. Elbette yazarım demiyorum.
0: Ya,
1: yazmaya
0: biz
1: çalışıyorum.
0: Diyoruz, biz diyoruz bunu o zaman. Ama asıl en böyle ortada duran seslendirme galiba değil mi?
1: Evet evet, çok seviyorum onu. Yani... Tuhaf yani şey gibi diyor. Elbette oyunculuğu da çok seviyorum. Yıllarca bunun eğitimini aldım. Çok işte manevi yatırım yaptım falan. Ama seslendirme işi galiba tek başına yapıldığı için işte bilmiyorum. Hiç buraya gelmeden önce de stüdyodaydım. Zaten
0: ya,
1: oradan geldim.
0: Ne seslendirdiniz?
1: Söyleyemem şey,
0: hayır, özel değil de yani böyle ne, film mi, reklam mı?
1: Ben reklam seslendiriyorum zaten.
0: Onu merak ettim. Ne seslendirdiniz diye.
1: Yani tek başına stüdyodasın. Ve bir de aslında açıkçası çok... Ne bileyim, doğru bir itiraf olabilir bu. Onda kendimi başarılı buluyorum. Diğerlerinde ne bileyim bir şeyi oynadığım zaman falan evet bu iyi oldu demek zor oluyor genelde çoğu insan için. Ben de hani ulan olmadı, eksik oldu, çok da iyi değil ama idare eder durumundayım hep. Yazdıklarımı zaten hani ben yazarım falan demiyorum, yazmaya çalışıyorum diyorum. Ama seslendirmede galiba bir tür özgüvenim var gibi. Onu iyi yaptığımı düşünüyorum. Bunu söylemek bile tuhaf geldi.
0: Hayır, bence çok güzel bir şey bu da. Acaba tek başına yaptığın işleri daha mı çok seviyorsun diye?
1: Kesinlikle. Ha. Yani keşke tek başına yaşanabilse hayat diyeceğim de manyakça
0: ben
1: bir şey olacak tabii ki.
0: Hayır, ben de öyleyim de o yüzden çok burada okeyim ya. Yani şey doğru, keşke tek başına yaşanabilse hayat. Uyum göstermek zorunda olunmasa keşke değil mi hiçbir şeye?
1: Evet ya, bir de şey yorucu oluyor işte. Yani bir de yapınca da hoşlanıyor ya insan elbette. Hani ben de anladığım kadarıyla sen de öyle. Hani yalnız kalmak mümkün olduğunca evde ya da herhangi bir yerde yalnız vakit geçirmek güzel ama bir sosyallik ortamında da ulan bu da çok iyiymiş ve bunu kaçırıyorum oluyor. Ama onun sürekliliği için çok fazla efor harcamak gerekiyor ve biraz da yapı meselesi işte galiba. Ben yapamıyorum yani, çok yoruluyorum. Mesela bir arkadaş meclisinde bir iki saat geçirdiğim zaman eve dönüp 3 saat falan da tek başıma oturuyorum.
0: Üçe üç kuralımı var. Bak, 3 saat dışarıdasın, 3 saat evde mi seni şarj ediyor acaba yeniden? Ya da iki gün deli gibi bak dışarıda çalıştın, iki günde evde kaldın.
1: Evdeki daha çok olsa daha iyi olur tamam. Hatta diye düşünüyorum.
0: Allah'ım kendim gibi birini buldum yaşadım.
1: Dışarıdaki her saat için evde 3 saat mesela.
0: Evet, çok acayip bir çarpan etkisi değil mi bu? Yani acayip bir hani şey gibi büyümedeki çarpan etkisi gibi ekonomi terimiyle söylersek bizim de büyüme için bu gerekiyor yani. Ama bazen boş boş oturmak da güzel. İlla mesela bu evde oturup o işte Tanzimat dönemi bir şey okumak değil mi bu?
1: Yok ya öyle bir yanılgıya düşüyordum eskiden. Aha. Hani ya vakit geçiyor ama boşa geçiyor, kıymetsiz geçiyor. Aha. Bunu değerlendirmek gerek gibi. Ne bileyim bilgisayarda falan oyun oynardım. Çok vakit geçiriyordum ama abi bu kıymetsiz, verimsiz bir şey hani gibi onu tolere etmem gerekiyor gibi gelirdi. Yani biraz oyun oynadıysam hemen o gün mutlaka atıyorum işte 100 sayfa okunacak bilmem ne yazılacaksa şu yazılacak o konuda işte malumat sahibi olunacak falan gibi zorlamalarım vardı. Sonra onu da bıraktım. Bazen böyle yatıp işte tavana bakıyorum bir saat falan ki bunu biraz da nasıl söyleyeyim kötü duyulmadan kıymetli buluyorum hani. Günümüzün dünyasında çok zor ya herhangi bir şey ilgimizi celbetmeden sadece durmak. Ya otobüste falan bile yolculuk ederken dışarı bakmıyoruz ya artık. Hani bunu vay be nostalji aman gibi söylemiyorum. Hani hepimiz bunun içindeyiz. Hayatın getirisi bu zaten zamanın ruhu ama onu da yapabilmek gerek herhalde. Sanırım Pascal'ın lafıydı galiba. Hani bizim en büyük sorunumuz bir odada tek başımıza kalmayı beceremeyişimiz gibi bir şey ki bunu yüzyıllar önce söylemiş adam şimdiki uyaranların hiçbiri yokken. O yüzden hani böyle biraz kalmak falan iyi geliyor galiba. Hani meditasyon dediğimiz şeye yakın bir deneyim bile kabul edilebilir bu.
0: İlla evet o klasik meditasyon anlayışı olmayabilir. Bu da bir başka türlü meditatif bir etki yaratabilir. Yani. Peki soracağım soruyu unuttum. Bir dakika aklıma bir şey gelmişti.
1: Ben çok gevezelik ettim çünkü.
0: Neydi
1: ya.
0: Yok demin bir şey söyledin de sen oradan benim aklıma başka bir şey gelmişti. Evde oturmayla ilgili ama. Neyse, şimdi
1: kıymetli
0: bak,
1: ve kıymetsiz vakit geçirmek.
0: Evde otur... Ha zaman algını merak ettim. Yok. Hani diyorsun ya böyle zaman çok çabuk geçiyor. Bence ömür uzun bir şey. Ve böyle koşturmaya gerek yok gibi hissediyorum ben. Her şey olması gereken zamanda oluyor. Sen de yapıyorsun gibi. Ben senin zaman algını merak ettim. Mesela sende zaman lineer mi işler? Döngüsel bir şey midir? Zamana ve ömrün geçişine nasıl bakıyorsun?
1: Ya hayretle bakıyorum diyebilirim. İşte diyorum ya geçen gün konuşuyorduk 30 yıl olmuş bu işe başlayalı falan. Yani daha dün gibi işte üniversiteden mezun oluşumu falan hatırlıyorum. Ve şey hissi geliyor. Henüz hani genç sayılabilecek bir yaş skalasında olmama rağmen ulan ne kadar çok yaşamışım be falan diyorum bazen böyle geçmişi düşündükçe. Ama bir yandan da çok kısa aslında işte ne bileyim ya bizim kavrayamadığımız bir şey olduğunu düşünüyorum aslında zamanın yani. Nasıl söyleyeyim bu üç boyut meselesini ya Einstein'ın bahsettiği uzay zaman dediği şey aslında ikisi birliktedir ayırt edilemez falan. Keşke biraz daha fizik anlayabilsem o kapasitem olsa yani fizikten
0: öyle.
1: Anlamayı çok isterdim.
0: Şu kuantum hikayesini şey oluyor mu sende de ay biz böyle delik konuşuyorum ben kusura bakmasın seyirci. Şey oluyor mu şöyle hani geleceğe özlem duyma hiç bilmediğin bir ana bilmediğin bir şey ama o zamanı aşamama hali. Hani önünde kocaman bir zaman engeli var. Sadece o zamanı bildiğin bu dünyadaki zaman algısıyla aşman işte ben kuantum oraları aşamıyorum.
1: Peki var ya benim mesela yetişkinliğimde değil ama çocukken hani vardı o hep bir şey işte yetişkin olmak ergenliğe yani reşit olmak o eşiği aşmak. Ne bileyim dışarıda özgürce kalabilmek falan hani ev dışında hani o zaman vardı böyle geleceğe yönelik belki isteğim doğru anladım mı ne dediğini bilmiyorum ama. Şimdi pek yok daha çok geçmiş özlem gibi ya da.
0: Ay nasıl ya geçmiş özlem bence. Her şey zaman çok yavaş da gidebilir. Hiçbir şey bir odada yatabilir ama geçmişe özlem bence hayatta en tüketen şey.
1: Ya ama biraz nasıl organize ettiğinle ilgili. Yani çok melankolik yaklaşıp onun yasını tutar gibi davranırsak elbette tüketir ama hani onun da kıymetli olduğunu ve unutulmaması gerektiğini ve işte hani bugüne nasıl sirayet edecekse oradan alınacak bir ders var mı falan filan ya da yaşatılması gereken bir anı. Hani öyle bakarsak o nasıl diyeyim hastalıklı melankolik kısımdan belki kurtulabiliriz gibi geliyor.
0: Peki bu düzen merakı?
1: Bilmiyorum nereden geldi.
0: Ev temiz titiz böyle ev böyle bal dök yala mı?
1: Mümkün mertebe tabii ki hep öyle olamıyor ama istediğim o. Ya mümkün olabilse
0: kedilerle
1: bunu yapabileceğimiz.
0: Kedilerle de çok zor ya.
1: Ya kedilerimi kaybettim ben zaman içerisinde. O yüzden yani kedisiz evde olmak da bir tuhaf geliyor
0: hani
1: bana bir süredir.
0: Gitti ama diğerleri var diye düşünmüştüm.
1: Yok. Gittiler. Yani mesela şimdi hayret ediyorum yine geçmişe döndüğümde. Ben nasıl yaşadım 18 yıl kedi Biri de beyazdı hani en uzun süre yaşadım. Her yerde kıl oluyordu, tüy oluyordu.
0: Ta şunun üstü nasıldır bak beyaz beyaz canım, değil
1: şimdi
0: mi?
1: Şimdi rahatlıkla siyah diyebiliyorum. Hani tek olumlu etkisi bu oluyor. Temizlik mesaisini azaltıyor ama... Hani şimdi tekrar yapabilir miyim bilmiyorum. O zaman olmuş. Ama şimdi sanki bu düzen şeyi daha mı açığa çıktı ne oldu bilmiyorum. Ya çok saçma anlatamadım da zaten.
0: Çok iyi anladım da kedin mesela yeni bir kedi düşünmedin mi hiç?
1: Yok hiç düşünmedim.
0: Neden? Duygunu merak ettim.
1: Şey gibi geldi bana. Yani diğerini eleştirmek için söylemiyorum. Çeşit çeşit insan yaklaşım var ama hani bu gitti bunun yerine yenisini alayım diyemedim. Yani bir akrabamızı kaybedince alamıyoruz ya yenisini. Bu arada tekrar söyleyeyim hani yenisi alanların yaptığı çok kötü bir davranış falan diye demiyorum. Herkesin yasla, kederle baş etme yöntemi farklı. Bana biraz öyle geldi işte. O yüzden yok. Bir de bir sürü dışarıda ilişki içinde olduğum kedi var. Ya o da işte doğru mu bilmiyorum isim koymaya başladım hepsiyle böyle
0: manevi. Bu delirme vakası değil değil mi yani? Ben de konuşuyor musun?
1: Ya ben hep konuşurum zaten de hani isim koymak falan biraz
0: Cihangir'in delisi gibiyim. Bu arada biliyor seyirci benim hani balkonda doğuran kedi vardı ya sarı kedi 5 tane yavrusu olmuştu. Ya yavrularını aldı taşıdı. Ben dedim nankör anne dedim içimden. Ben 21 gün o yavrulara en güzel böyle sen süt yap diye. O kadar üzüldüm ki arkalarından ağladım ya taşıdı kedileri diye. O kadar güzel bakıyordu orada kapalı böyle şeyin içinde. Aldı gitti.
1: Ama büyümüşler artık işte.
0: Yok daha yeni dün aldı gitti.
1: Yok 21 gün dedi.
0: Büyük yani. Mü daha onlar?
1: Yok hani artık tek
0: onlar
1: başına.
0: Onlar benim gözümde hep bir... Hiç büyümüyorlar. Öyle bakalım şimdi yeni bir tane hamile var belki o gelip bilmiyorum böyle bende hep doğururlar kediler genelde doğururlar böyle bir dönemi geçirirler sonra giderler falan. Aha. Öyle yani bir çeşit kediyle yaşam çok güzel ama zorlukları da var. Peki şimdi kediler olmayınca daha özgür müsün?
1: Ya nispeten hani kedi köpek kadar bağlayıcı olmadığı için birkaç günlüğüne bırakabiliyordum işte turneye falan gittiğimde ya da birinden rica ediyordum gelip bakıyordu. Şimdi tabii çok daha rahatım o anlamda. Ya çünkü ne kadar kendi kendini idare edebiliyor olsa sıkıntı çekmese de yani yalnız ve onların hayatında sadece biz varız ya. Bizim hayatımız çok zengin ona kıyasla ama hani onun yaşamını paylaştığı bir canlı var ya da iki neyse işte. Hani o yüzden o köpek neşesine bayılırım ben yani her seferinde aynı hevesle böyle kuyruk sallar dışarı çıkınca ya da sahibi ya da birlikte yaşadığı insan geldiğinde. Ya çok güzel bir şey o. Ya çok da şey anlaşılır bir şey çünkü o bütün hayatında o onun yani rüyasında da muhtemelen onu görüyor işte deneyimi bütün deneyimleri
0: çok,
1: onunla.
0: Çok acı verici
1: için.
0: Bir şey aslında. Bunu düşündüğümüz an ben de hep öyle düşünüyorum. Çok acı duyuyorum. Benim de bir tane kedim var. Diyorum şu anda buradayım ya o evde yalnız ve onun bütün hayatı benim. Yani onu düşünüyorum ama onun bence umurunda bile değil ya. Ya
1: onu diyecektim. Yani... Bir yandan da oh belki çok memnun, oh be gitti falan diyor. Yani benimkiler de öyle diyordu belki. O kedilerin güzelliği de biraz o ya.
0: Yani evet evde şu anda düzen var. Tertemiz, bal dök yala bir ev. Öyle bütün kitaplar tak tak tak tak.
1: Sende de düzen.
0: Bende de düzen var da böyle. Evet.
1: Manyaklığı diyecektim de yanlış bir kelime olur ya, dedim. Şey bendeki biraz öyle.
0: Peki genelde aynı tarz mı giyiniyorsun?
1: Yok yani böyle giyinmiyorum normalde. Ben şimdi hani ekranda olacağım diye bu dikkat ederek gömlek falan giyiyorum. Ya
0: evet,
1: seviyorum giyinmeyi.
0: Az giysi mi var?
1: Az çok az.
0: Veya belli midir böyle az çok ne giyeceğin? Hani öyle çok tabii, sürprizli. Tabii. İşte bak ev tertipli. Az eşya var. Tak tak tak hani belli. Birçok şey o kombinasyon permütasyon tamam. O tamamlanmış yani. Öyle olunca her şey burada disiplin içinde ya. Yaratıcılığa daha mı çok zaman kalıyor?
1: Aa, olabilir.
0: Yani bu bir şey mi? Bu bir maliyet hesabı mı? Fark etmeden yapılan.
1: Olabilir ama şey durumu da var. Yani tamamen dağınık olmak ve o anın getirisiyle hareket etmek de aslında. Yani sanırım bu özle ilgili. Hani birisi ancak kendini bu şekilde disipline edebildiğinde işte yaratıcılığına alan açıyordur. İşte diğeri belki tam tersi işte. Hani abi öyle hayat mı? Yani yaratıcı birisi kendi vaktini kısıtlamaz falan gibi şeyler, eleştiriler bile duyabilir insan. Dolayısıyla ne kadar çok insan varsa o kadar doğru var gibi
0: sabah,
1: yani.
0: Sabah erken mi kalkarsın?
1: Şu sıralar evet onu da düzene koymaya çalışsın. Bu her gün çalan
0: kaç
1: bir alarmım var o 9.30.
0: O erken
1: her
0: oluyor
1: gün
0: 9.30.
1: Tabii benim o, ya ben erken uyanmamak için oyuncu oldum diyebilirim neredeyse.
0: O kadar.
1: Mesaili iş olmasın istediğim kadar uyuyayım falan diyordum. Uykuyla ilişkim doğru değildi çok geç yatıyordum. Geceleri ayakta olmaktan çok hoşlanıyordum lisede falan. Bir şey de yapmıyordum ha sadece ayaktaydım. O zaman biraz şeydi. yani hakikaten bu meslek çok güzel, benim için harika. Yani seviyorum elbette ama düz mesaisi yok bir kere falan. Onları seviyordum. Şimdi erken uyanmaya çalışıyorum.
0: Böyle kalkınca mesela yaratıcılık orada pik yapıyor diyorlar ya, kalktığında böyle ilk iki saatte gibi gibi.
1: Bilmiyorum.
0: Ya da böyle her şey tamam, ev pırıl pırıl, oturup yazmak mı daha?
1: Benim öyle bir tamam. şeyim vardı. Yani 9.30'da uyanış, işte bir saat içinde kahvaltı, 1.5 saat sonra spor. Ondan sonra işte ne yapıyorsan yap. Akşam da şu saat aralığında yemek falan filan gibi. Her şey yani bilmiyorum çok. İşte bana, ben böyle çalışabiliyorum işte.
0: Ay hiç öyle korktuğumuz gibi değilmiş ya. Ben böyle hani daha böyle çılgın çılgın şey bekliyordum. Böyle acayip, nasıl diyeyim. Daha...
1: Biz oyuncular biraz manyak oluruz falan.
0: Yok estağfurullah, öyle demeyelim ama genelde işte o, bu hoşuma gidiyor. Yani seyirci için de mesela, bizim kaç yıl oldu artık. Aslında sizin bizim gibi yaşayan insanlar, gördüğünüz gibi çoğunlukla. Normal hayatları olan, normal düzenleri olan. Canları yanan, üzülen, bankaya giden.
1: Evet.
0: Peki veganlık şimdi hala devam değil mi? Öyle bir dönme yok orada. O kolay adapte olundu mu o vejetaryandan veganlığa geçerken?
1: Oldum gerçekten oldum. Yani çok fazla kaygım vardı benim de. Hani bu çok majör bir değişiklik, nasıl olacak falan diye. Ama hani çoğu olay gibi aslında olaylar olaydır. Bizim düşüncemiz onları hani nitelendirir ya. Onun gibi oldu yine. Yapınca oluyormuş. Bu biraz motivasyonla ilgili geliyor bana. Yani çok büyük konuşmak istemiyorum ama... Hani istediğimiz hakikaten bir şey varsa o doğrultuda hareket ettiğimizde zaten halloluyor bir şekilde. Fiziksel bir imkansızlık yoksa yani. Ben şimdi ne bileyim basket potasına rahatlıkla smaç basayım gibi bir arzum varsa hani onu sorgulamam lazım ya. Fiziksel yeterliliklerim müsait değil. Ama onun dışında hani teknik olarak öyle bir engel yoksa herkes her şeyi yapabilir gibi geliyor bana.
0: Bir bağımlılık da çıkmaz mı senden? Herhangi bir bağımlılık?
1: Çıkmaz mı? Çıkar canım. Yani bağımlılık kategorisine sokabileceğim
0: her
1: alışkanlık düşünüyorum.
0: Ama. Ya böyle illa maddesel bir şeyden demiyorum. Bu aşk da olabilir, duygusal bağımlılık da olur. Mesela hayatında olan insanı ne bileyim aşık olup böyle bağımlı olma hali bilmiyorum. Senden çıkar mı emin
1: ya,
0: değilim de.
1: Bağımlılık değil de takıntı gibi olabilir. Bu dil kullanımı yani zaten diksiyon dersi veriyordum. Hem konuşma düzgün, artikülasyon, doğru diksiyon falan meselesiyle ilgili bir takıntım var. Hem de yazıyla ilgili bütün noktalama işaretleri olması gerektiği gibi kullanılmalı.
0: O, bu bağımlılık nasıl değil ama yok.
1: Bu da bağımlılık değil, takıntı işte olabilir dedim. Bağımlılık işte yani çok fazla oyun oynuyordum, bilgisayar oyunu. Ama o da öyle sağlıksız bir bağımlılık gibi değildi, alışkanlık kategorisindeydi. O yüzden bilmiyorum bağımlılık kategorisine sokabileceğim ne var.
0: Biriyle sevgilisin. Ama karşındaki kişi devleri dağları ayırmıyor, kiyleri ayırmıyor, ne yaparsın?
1: Öğretirim.
0: Vazgeçmez misin?
1: Artık birlikteymişim yani.
0: Ama hani şeysin böyle. Ya. Yani böyle kanın kaynıyor.
1: Öğretirim.
0: Batmaz mı sana böyle?
1: Batmaz olur mu? O yüzden hani... işte hani onu öğretene kadar elimden geleni yaparım.
0: Ya bende de o takıntı var. Çok fena bir şey bu. Benimki de muhabirlikten geliyor. Yani. Haber yazmaktan geliyor. Yani işimiz o TRT'den geliyor. Ama çok fena bir şey bu.
1: Maalesef. Ve şey gibi oluyor mu? Yani biraz... Ya elbette şey değil, ciddi değil o kadar ama minicik bir negatif ön yargı oluşturmuyor mu senden? Yanlış telaffuz.
0: Bak çok aşığım. Bak gözüme perde indi. Tamam adama çok aşığım. O bile beni soğutabilir biliyor musun? Evet. Bir noktada yani tamam belki yine devam eder o ilişki ama bir yerinden bir şey böyle bir içimde kırılır.
1: Evet mikro tatsızlık eşlik eder yani.
0: Bu ne ya, ruh hastalığı gibi, çok özür diliyoruz ama yani böyle ya. D'ler, dağlar, ki'ler, virgüller, ünlem ya bak ünlem. Bence ünlem üzerine 2 saat konuşulması gereken bir
1: bence
0: konu.
1: Bence bütün noktalama işaretleri hak ediyor yani bu ilgiyi. Bir şey oldu ya, bunu daha önce de söylemiştim ama mesela yeni nesil hiç kullanmadığı için yani... Zaten dijital yazıyor. Yani eliyle yazı yazan var mı bilmiyorum. Onu öğrenmemiş ve de çok kötü yazan çocuklar var ihtiyaç olmadığı için. Hani okulda da sanırım artık klavye falan kullanıyorlar. Nokta koyduğunuz zaman onlara yazdığınız bir şeyde bunu olumsuz bir tavır olarak algılıyorlar. Yani böyle böyle geliyorum nokta gibi. Halbuki cümle bitsin diye nokta koyulur ya. O onu özel bir ünlem yani bana kızıldı herhalde falan gibi algılıyormuş. Bu da çok ilginç. Bildiğimiz nokta yani.
0: Ceyhun kulağıma ne diyor? Yönetmen, bir de yönetmen olacaksın Ceyhun, tuz sana. Diyor ki ben böyle diyor yazışmada diyor nokta konunca diyor çok bozuluyorum. Sert bir şey söylenmiş gibi
1: onu kastediyordum zaten evet. Ceyhun yeni kuşak değil ama.
0: Değil ya, yok ya, bayağı onda yaşıyor.
1: Onlarla çok içli değil o zaman.
0: 35 yeni kuşak diye sayılmıyor değil mi? Ye misin sen, ne oluyorsun sen?
1: 35 sene
0: oluyor. Ye. Yok yani şey, o kadar yeni değilsin Ceyhun. O bile böyle alın.
1: Tam olarak bahsettiğim buydu işte. Halbuki o çok sıradan bir şey zaten, bir cümlenin noktayla bitmesi gerekir bilgisi artık bizde olmadığı için nokta özel bir anlam kazanmış oluyor. Ha, burada nokta koyuluyorsa bir dakika bir şey var. Hayır, halbuki yani nokta zaten koyulması gereken bir şey. Ama bu o dijital hızlı yazma, işte sesli harfleri atma, sadece emoji kullanma falan artık bayağı git, bu değerlerimiz yok oldu.
0: O zaman sana mesela birisi beddua edecek olsa, şöyle bir beddua çok güzel olabilir sana. Bir hafta boyunca 7/24 seni sosyal medyaya hapsediyorum.
1: Çok fena olur. Yani mesela arabada
0: radyo dinlerdim. DM'leri hapsediyorum.
1: Arabada radyo dinlerdim falan eskiden. Orada da işte ya, bir de reklamlarda bilhassa hani kulak kesiliyorum kendi işimde olduğu için falan. Ama işte orada da hani bir spikerin, bir konuşmacının bir şeyi yanlış telaffuz etmesi falan o kadar delirtiyor ki beni, kapatıyorum.
0: Ya o oluyor.
1: Bu da yanlış bir şey ama. Sağlıklı bir şey değil bence bu.
0: Gerçekten oluyor. Çünkü ne oluyor biliyor musun? Bak sana bu TRT'den yetişmiş biri olarak söylüyorum bunu. Ben muhabirdim ama, yani haberciydim ama. Ne olursa olsun bir taraftan bir iş yapıyorsun ya. Şeyi de çok önemsiyorum. Günlük hani Türkçe dil dönen bir şey ya. Yani jargonu dönüyor, argosu giriyor.
1: Evet, tabii.
0: Günlük kullanıma yeni kelimeler, yeni nesille giriyor. Bir şeyler giriyor, bir şeyler onu değiştiriyor. Ondan da çok böyle bağımsız bir şekilde, çok tertemiz bir şeyle de olmuyor. Yani Gülgün Feyman'ın önünde, Mehpare Çelik'in önünde hepsi meslek büyüklerim. Saygıyla eğiliyorum ama artık bugünün yayıncılık anlayışında öyle konuşamıyorsun program yaparken.
1: Ama işte yani nasıl diyeyim, mümkün olduğu kadar steril konuşmak. Hani hayatın olağan akışı dışında ekstra bir, hani sıra dışı, olağan dışı görünecek bir sterillik değil kastettiğim ama... Mesela aynen kelimesi var ya, korkunç bir şey. Hani bizim okulda mesela yasaklanıyor artık hani. Çünkü ifadeyi falan çok körelten bir şey. Birçok anlamda kullanılıyor ya bu aynen. Yani aynen sıkıntı yok diyerek hayatını yaşayabilir herhangi bir genç yani günümüz Türkiye'sinde. Ya onlardan da biraz kaçınmak lazım. Tamam, dil

0: delirtiyor.
1: Aynen çok delirtiyor.
0: Aynen
1: beni.
0: Delirtiyor.
1: Yani benim biraz ileri seviye mesela dirayet kelimesi beni delirtiyor. Çünkü dirayeti herkes yanlış anlamda kullanıyor. Dirayet yetenek, beceri. Nedir? Yetenek, yani, beceri anlamına geliyor. Dayanıklılık, direnç anlamında.
0: Onu bir cümle içinde kullanabilir yani örnek olarak.
1: Ne bileyim işte Messi çok dirayetli bir futbolcu. Hı hı. Yani kabiliyetli, yetenekli demiş oluyoruz. Ama dirayet sanırım direnç kelimesine fonetik olarak benzediği için bizde dayanıklılık anlamında çok yanlış kullanılıyor.
0: Doğru.
1: Yani birinin
0: doğru.
1: Cenazesi varken ona gidip dirayetli ol deniyor senaryolarda. Hı hı. Yetenekli ol demek bu hani yani metanetle falan karıştırılıyor gibi. Hani ben bu... Artık ne bileyim Galata meşhur mu demek lazım. Bunlar beni çok rahatsız
0: çok
1: ediyor. Çünkü anlam olarak bambaşka bir şey yani dirayet.
0: Evet.
1: Ne bileyim yakinen denen şeydeki yakın, yakın değil aslında o da yakinen. Arapça başka bir şey. Sağlam falan demek gibi gibi hani bu sohbet bitmez. Benim böyle deliliklerim var. O yüzden hiçbir şey dinleyemiyorum.
0: Beni de deli eden tabii ki de. İyi ki de bak iyi ki de hayatımdasın Kıvanç. İyi ki de mi? O ki ve de senin kafana.
1: Evet ve oradaki şey de çok güzel ya aslında niyet. Yani sadece nezaket ifade etmek istiyor. Hadi. Ama o yanlış bir şey yapıp öfkelendirmiş gibi oluyor ya. Insan.
0: O de ne orada? Hadi iyi ki okey tamam. Ama de okey dedim ya şimdi bana kızıyor şu anda.
1: Ben tamamı tercih ederim. Estağfurullah bana kızmasın.
0: Ama o de ne?
1: Evet bir de hani elbette kelimesi. Bunu çözebilecekken ya da ne bileyim bile kelimesi çözüyor ya dahi. Dahi anlamında dahi diyor ya insanlar. Yani bile diyerek kurtulabiliriz bu yanlıştan. Dahi dememize gerek yok.
0: Evet. Bir şey neyse. Daha var. Şey devam ediyor mu bu klostrofobi, agorafobi? Onlar ya devam ediyor mu?
1: Ediyor ama o şey gibi aslında. Hani bunlar hayatımızdan aha. Çıkmıyor ya. Bununla yaşamayı öğreniyoruz sadece.
0: Azalıyor mu?
1: Nasıl diyeyim? Yani işte... Bir ara söylemeye çalıştım ya durumlar durumdur, olaylar olaydır. Bizim düşüncemiz onları değiştiriyor derler ya hep. Hı hı. Onun gibi yani o asansör orada duruyor. Evet orası kapalı, nefes almak güç gibi gelebilir. Ama bu ben düşündüğüm için öyle. Ya işte gelirken mesela az önce otoparktan işte hı hı. Asansörle hı hı. Çıkarken böyle bir tedirginlik yaşadım yine. Ama kalsa ne kötü olur falan diye.
0: Hep düşünüyor musun
1: hep
0: asansörü her bindiğinde?
1: Evet muhakkak. Köprüden her geçişimde de. Ne kadar kötü olur şimdi yıkılsa falan.
0: Ben onu hep düşünürüm köprüden.
1: Ya bundan işte kurtulunmuyor. Bu hep oluyor ama hani bizim verdiğimiz yanıt değişiyor sanırım. Hani bu daha doğru bir ifade olabilir. Yani abi asansör dursa ne kötü olur deyip asansör durmuş gibi hani adrenalin falan fiziksel etkilerini yaşamak evet kötü ama evet dursa kötü olur. Ama hani ona da durunca bakarız deyip hayata devam edebilmek sanırım biraz kolaylaştırıyor.
0: Ama seni Sting konserine götürsem şimdi gelmezdi. Ben de stadyumunda
1: ya,
0: bak.
1: Gelebilirim çünkü çok ya benim hayatta hı. Hayranlık duyduğum, hayranıyım diyebileceğim işte yegane şeylerden birisi Metallica grubu.
0: Benim de Metallica.
1: Bayılıyorum. Ve onlar ben buradayken işte geldiler Ali Samiye'ne gelmişlerdi 2010'larda sanırım.
0: Ve gidemedin değil mi?
1: Gidemedim. O kalabalıkta ne yapacağım sıkılırım falan diye pişmanım. Çünkü bir daha gel yani son işte bu 72 Seasons'la çıktılar gelmediler. Ve bir daha da herhalde yeni albüm çıkarıp gelmezler diye düşünüyorum.
0: Bilemeyiz ki belki
1: çok
0: gelirler.
1: Üzülüyorum ve kendi kendime bunu sözünü verdim. Kendi kendime sözler veriyorum. Metallica Türkiye'ye gelirse gideceğim diye.
0: Metallica yurt dışındayken gitsen uçağa binmek.
1: İşte bir de o eklenecek onun üstüne.
0: bir an onu korkarak soruyorum. Böyle bir şey de var. Mesela Metallica Londra'da çıkıyor işte. Ben de O2'da bir yerde çıkıyor. Ve hediye ettim ben sana. Biner misin uçağa?
1: Binerim canım. Ha. Ya uçak meselesi zaten bu işte Keldiva oyunuyla bir yurt dışı turnesine falan gittik. Halloldu gibi bir ölçüde. Yani işte hep bir ölçüde oluyor ve onunla yaşamayı öğreniyoruz aslında. Hı-hı. Hiçbir zaman gönül rahatlığıyla binemeyeceğim sanırım. Ama zaten neyi... Gönül rahatlığıyla ya da tam tutarlılıkla yapıyoruz ki hayatta. Kendimizden bunu da beklemememiz lazım herhalde.
0: Kolay seven biri misindir? Bu şey anlamda, sevgilini sevmek anlamında da dostluk anlamında da genel olarak soruyorum bu soruyu.
1: Ya sevmek değil de kolay açılan birisiyim aslında. Yani tam tersi gibi görünüyorum.
0: Çok ketum duruyorsun.
1: Öyle yapmaya çalışıyorum ama... çok komik bir vırtgel ağızlı dedikleri bir ifade var. Çok az biliniyor bu.
0: Ama hiç yakıştıramadım sana bak şimdi vırtgel ne?
1: Ben öyleyim aslında yani.
0: Ne?
1: Tanıştık ya işte seni. Her şeyi söyleyebilirim sana. Aa. Bütün sırra yakın şeyleri falan anlatabiliyorum. Yani öyle bir filtrem yok. Ay, bu insanla ben hani çok samimi değilim. Ben de ay dur bunu söylemeyeyim falan.
0: Ama bu bence o vırtgel ağızlı olmaktan kaynaklanmıyor. Bence bu...

0: şeffaf ve şey olmak, temiz olmaktan kaynaklanıyor.
1: Bilmiyorum ki ama bu insanın başına bela olabilecek bir özellik ya. Hani gerçekten o bilgi aleyhine, yani öyle şeyleri kastediyorum. Ha, sırrı ne, söylemek falan
0: ne
1: gibi. Yani
0: ne aleyhine olabilir? Aleyhine neyi kullanabilir ki?
1: Tatsız. Ne bileyim hani işte bir zaafınızı söylemişsiniz.
0: Çete mi?
2: Siesta'yla devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
0: Peki bu doymakla mı ilgili bir şey, büyümekle mi ilgili bir şey? Yani insan bazen açtır, ne bileyim, o övgüye de açtır, sahneye açtır, çok da hayat ona fırsat vermemiştir. Ya da yaşı da ileri olabilir ya da büyümüştür. Hangisiyle daha ilgilidir? Doyumla mı?
1: Bence yani naçizane büyümekle ilgili olabilir diye düşünüyorum. Çünkü doymak dediğimiz eylemin mümkün olabileceğini düşünmüyorum.
0: Ya.
1: Bence öyle. Yani iyi organize edilebilir açlık durumu. Ama bir doyum olmamalı. Olursa da zaten ilişki bitmiş gibi oluyor ya. Atıyorum hani mesleğiyle ben artık doydum diyemez ya bir oyuncu, o zaman bırakması gerekir. Olabilir mi? Hani diğer işleri bilmiyorum ama en azından yaratıcı alanda
0: ama
1: bunu söyleyebiliriz.
0: Ama güzel sözleri. Yani seyircinin güzel sözleri.
1: Ha, o anlamda. Tamam. Evet,
0: hani
1: evet.
0: Açlığımız vardır ya hepimizin.
1: Olabilir, evet.
0: Bu ekran önünde olan ya da işte sahnede olan herkesin bir açlığı vardır. Evet. Biz bir açlıkla başladık bu işe.
1: Tabii ki.
0: Yani ben herkes beni sevsin görsün diye başladım.
1: Tabii.
0: Şimdi hepimizde böyle bir şey var ya, itici güç. Buna böyle doyuyorsun, kendini gerçekleştiriyorsun, büyüyorsun. Bütün bunlar böyle olduğunda o noktada belki o mesafeyi koruyabilmek daha mı kolay oluyor?
1: Evet, yani zaten doymak dediğin şeyi anladığım kadarıyla olumlu eleştiriyi almayı da iyi organize edebilmek. Yani bunu bir zaafı tatmin etmek, ay hadi beni beğenin değil de. Evet hani beğeniliyorum, tamam, bu o kadar da delirilecek bir şey değil zaten bu işin. Dinamiğinde bu var işte. Yani bitince ben selam veriyorum, onlar alkışlıyor ya da işte beğenmedilerse tepki gösteriyorlar, her neyse. İşte ikisini de doğru konumlandırmakla ilgili sanırım dediğin şey. Yani demin konuştuğumuz şeyi konuşuyoruz hala gibi aynı çerçevede.
0: Ay 5 dakika mı kaldı? 5 mi? Ben bitirmek istemiyorum da şöyle bir şey peki. Soracağım yine Ceyhun kulağıma 5 dakika kaldı diye sordum.
1: Ben de yine saçma sapan konuştum.
0: Yok çok güzel, hayır. Şeyi soracaktım orada ya, bir dakika. Üf.
1: Doymak, alkış almak,
0: yaşlılık işte
1: eleştiri.
0: Bunlar hep. Alkış almak, doymak dedik de başka bir şey söyleyecektim orada.
1: Olumsuz eleştiriler etkiliyor mudan mı gelmiştik?
0: Yok, olumsuz işte etkilemez mi ya? Etkiler.
1: Vallahi bir yere etkiler. Kadar ama kulak tıkamayı ya. O kadar iyi öğreniyor ki insan. Ha, bir de şey, olumsuz eleştiri haklıysa elbette ciddiye alınacak, oradan çıkarılacak bir ders vardır, bir tecrübedir ama nasıl söyleyeyim, kötüleme dediğimiz şey aslında. Yani ya da ne bileyim amiyane tabirle belden aşağı vurmak dediğimiz şey, onları ciddiye almamayı öğreniyor insan. Yani durduk yere ne bileyim olur ya, bu film çok kötü diyor birisi. Yani filmi ben beğenmedim demek daha makul bir ifade ya. Hani sana gelmemiş. Şimdi bu iş çok kötü diyorsan hangi performans kriterleriyle ya da hangi başka kriterlerle kötü bulduğunu açıklaman gerek.
0: Evet, ve eleştirmenler dahi, bu işin uzmanları dahi bir film için iyi ya da kötü gibi tabirleri kullanmaktan imtina ediyorlar. Doğru mu kullandım her şeyi?
1: Kesin.
0: Tamam. Kendinin farkında değil misin? Ve böyle bir eleştiri sana çok sık geliyor mu?
1: Bilemedim bunu nereden algılamam gerektiğini.
0: Yani yeteneğinin, zekanın, beyninin işleme biçiminin, her şey, bulunduğun yerin çok böyle farkında olmadan...

0: an mı yaşıyorsun? Çok umursamak yanlış evet. oldu ama
1: yok,
0: çok
1: doğru
0: ona
1: oldu.
0: Odaklanmadan mı
1: evet,
0: yaşıyorsun?
1: Evet, yani elbette her şeyin farkındayım ama zaten bizim tercihlerimiz belirliyor ya bunu. Yani bunların gelip geçici şeyler olduğunu, hani bunların benim belirleyen şeyler olmadığını, benim evet geçici kimlik olabilir bunlar. Atıyorum ünlü bir oyuncu olmak, bilmem ne dizisinde sevilmek falan ama benim kişiliğimin bir parçası değil. Beni tanımlayan şeyler değil bunlar. O yüzden hani mesafeyi doğru kurmak gerektiğini düşünüyorum. Yani her şeyin farkındayım ama yatırımımı onun sürekliliği için yapmıyorum diyebilirim. Hani doğru anladım.
0: Parmağın mı acıdı, oraya çarptın?
1: Hayır hayır, ben tamam. şunu düzelttim. Tamam. Bir şeyim var. Dün patates soyarken parmağımı soydum.
0: Peki biraz. Şimdi soracağım soru şu. Kaç yaşında kaldın diyeceğim ama aslında sorumuz o. Çünkü hafızayı bu yıl işliyoruz ama ben soruyu öyle sormak istemiyorum. Ben soruyu bugünkü 44 yaşındaki Kıvanç 15 yaşında, 14-15 yaşında o ilk gelmiş böyle sahneye giriyor. Bazen okuldan çıkıyor, izliyor. O yaştaki o çocuğa böyle belki de o Beckett'ı okuyor, Godot'u beklerken okuyor. O yaştaki çocuğa bir kelime söylese, 30 yılı geride bırakmış, devirmiş birisi olarak. O kelime ne olurdu?
1: Kelime, cümle dedi.
0: Evet, bir kelime.
1: Ben çok geriliyorum böyle şeyden. Ha, hayır, şeyden geriliyorum. Vakit harcıyorum şu anda.
0: Harca,
1: hemen cevap
0: harca,
1: vermem
0: harca,
1: gerek
0: harca,
1: falan.
0: Harca, hiç problem değil.
1: Hallolacak derim herhalde.
0: Ay. Aman, o yaşlarda hormonlar var. Ergenlik var. 14 yaşında bir tane erkek çocuğu. Hayatta yolunu bulacak da. Ne zor ya. Ben bir gün bile geri dönmek istemiyorum.
1: Ben de hiç istemem. Bir de yani şey gibi, nasıl diyeyim, son 10 yıldır falan böyle ben kendimle biraz aram iyi. Hmm. Öncesinden de çok hoşlanmıyorum aslında. Ya yani çok fazla eleştiriyorum, olumsuzluyorum.
0: Kendinle aran iyi olunca son 10 yılda. Buna çok dürüst cevap istiyorum ama. İnsanın kendiyle arası iyi olmaya başlayınca, sevgili olarak, aşk olarak soruyorum bunu. Birini beğenmesi daha mı zor oluyor? Zorlaşıyor mu o konu?
1: Bence bilakis daha da kolaylaşıyor.
0: Ya.
1: Çünkü yani her şeyle kurduğumuz ilişkinin özünde aslında kendimizle kurduğumuz ilişki var ya.
0: Evet.
1: Kendimizle ilişkimiz daha olumlu oldukça, dolayısıyla etrafla kurduğumuz ilişki de daha olumlu oluyor. Ve ne bileyim, birinin bir kötü özelliğini alıp onu sivriltmek yerine kendimize davrandığımız gibi, yani onunla da ilişkimizi nereden iyi kurabiliriz? İşte değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerekiyorsa, mümkünse, gerekiyorsa biraz kabaca oldu ama hani o insanda değişmesini istediğimiz bir şey varsa ve bu mümkün mü değil mi, işte tartıp hani nasıl davranmamız gerektiğini, aynı şekilde onun gözüyle kendimizi görüp ona uyumlanmak için bizim neleri değiştirmemiz gerektiğini falan çalışmalıyız. Ve bu daha kolay oluyor insan hani kendisiyle tanışık oldukça gibi geliyor.
0: O zaman aynen.
1: Sıkıntı yok kanka.
0: Aynen, sıkıntı yok kanka. Buraya hallolacak rica ediyorum ve isim soyadı da rica ediyorum. Arkadaki hafıza duvarı için. İyi ki de geldin.
1: Tabii ki de.
0: Bu dirayetli performansın bizi çok etkiledi. İyi ki de Allah benim cezamı versin. Kapat Ceyhun, kapat.

0: her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Kamu spotu.
2: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Uykularımdan uyan, rüyalarımdan dayan, dayan gönlüm dayan. Elbet bulunur sesi.

duman açsın bulutlarından. Uyan uykularımdan, uyan umutlarımdan. Dayan, dayan ruhum dayan. Elbet bulunur sesini duyan. Dayan, dayan ruhum dayan.

TRT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. All that I have is now yours.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

karşılaşırsak unutmuş olursan ismimi tanır gibi bak bana. Hissetsem çok uzaklarda.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.